Aman. Aman. Şu rakiyek hep hedinli. Aman. Aman. Tuvalet. Hel. Mahne.